sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir. Yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar.
rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğindir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare,
dudak biçare, farelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim.

0: Ya hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur. Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, Ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de,

şafii gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın

yoktur senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde.
Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle var.
aydınlanır aklım, nurunu yağdır bana. Ya Hadi, Ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren, sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana, yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, Ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kan. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle.

Medine'de yoktur zulüm. Her derdine var bir çözüm. Keşke ben de orada ölüm. Bir gün varım, yarın yokum. Bir gün varım, yarın yokum.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Başbakan Ali Zeydi seçimler için hazırlıkları görüşmek üzere İçişleri Bakanlığı ve Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği arasındaki ortak toplantıya başkanlık etti. Başbakan Ali Zeydi seçimlerde Birleşik Ulusal Kimlik Kartı'nın kullanılması talimatını verdi. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile ortak hukuki konularda deneyim paylaşımı ve koordinasyonu görüştü. Dışişleri Bakanlığı, Libya Dışişleri Bakanlığı ile Libya'nın başkenti Trablus'ta Irak'a ait gayrimenkuller dosyasının çözüme kavuşturulması dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsayan bir dizi mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Parlamento Hukuk Komisyonu yaklaşık 40 yasa teklifinin görüşülüp oylanması için meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Sünni Vakfı Divanı bir Mersiye okuyucusu tarafından mezhepsel fitneyi ve gerilimi tetikleyen sloganlar atılmasını kınadı ve hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Koordinasyon Çerçevesi üyesi Mahmud El-Meyahi, Kasım Ata İçişleri Bakanlığı, Arife Düleymi ise Savunma Bakanlığı için aday gösterildi şeklinde açıklama yaptı. The New York Times, Washington, Irak ve bölgedeki bazı ülkelerdeki büyükelçilik personelini yeniden gönderecek şeklinde yazdı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ofisi Müdürü Abdülemir Eşşimmeri, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı karargahında başkentte bölgesel güvenlik planının uygulanma mekanizmasını görüşmek üzere geniş katılımlı bir toplantıya başkanlık etti. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, siyasi şahsiyetlerin ve yetkililerin kimliğine bürünmek ve Başbakan Ali Zeydi de dahil olmak üzere hükümet yetkilileriyle iletişime geçmekle suçlanan bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik birimleri, Selahaddin'de terörü finanse etmek ve para aklamakla suçlanan bir şüphelinin yakalandığını, Diyale'de ise terör suçlamasıyla aranan ve 9 yıldır kaçak olan bir başka şüphelinin yakalandığını açıkladı. Narkotik İşleri Genel Müdürlüğü 36 kilogram kriptagon hap ele geçirildiğini ve bir uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı. İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde sürdürdüğü savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı 73.431'e, yaralananların sayısı ise 174.437'ye yükseldi. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya mülteci kampında Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'ya ait Kalendiya Eğitim Merkezi'nin ele geçirildiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İsrail ordusunun Şeyh Dağı bölgesinden ve Suriye'deki ara bölgeden çekilmeyeceğini belirtti. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardığını açıkladı. Karar, Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından geniş çapta memnuniyetle karşılandı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran yönetimiyle yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nda veya başka bir yerde askeri güç kullanma ihtimalini dışlamıyoruz açıklamalarında bulundu. Rusya'nın Krasnodar bölgesine Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü. Haberleri noktalıyoruz, hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي زيدي يترأس اجتماعا مشتركا لوزارة الداخلية ومفوضية الانتخابات لبحث الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. رئيس الوزراء علي زيدي يوجه باعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات القادمة. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يبحث مع رئيس الإيراني مسعود بازوشكيان تبادل الخبرات والتنسيق في القضايا القانونية المشتركة. وزارة الخارجية تعلن عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع نظيرتها الليبية، شملت حسم ملف عقارات العراق في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها. اللجنة القانونية النيابية تعلن رفع نحو 40 مقترح قانون إلى رئاسة مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. ديوان الوقف السني يستنكر هتافات أطلقها أحد الرواويد تثير الفتنة والنعرات الطائفية، ويعلن اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. عضو الإطار التنسيقي محمود المياحي يؤكد أن ترشيح قاسم عطا لمنصب وزير الداخلية وعارف الدليمي لمنصب وزير الدفاع. صحيفة نيويورك تايمز تكشف أن واشنطن ستعيد إرسال كوادر سفارتها في العراق وبعض دول المنطقة. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري يترأس مؤتمرا موسعا في مقر قيادة عمليات بغداد لمناقشة آلية تنفيذ خطة الأمن المناطقي في العاصمة. جهاز الأمن الوطني يعلن الإطاحة بمتهم بانتحال صفات شخصيات سياسية ومسؤولين والاتصال مع مسؤولين في الحكومة بينهم رئيس الوزراء علي الزيدي. الأجهزة الأمنية تعلن اعتقال متهم بتمويل الإرهاب وغسل الأموال في صلاح الدين ومطلوب آخر بتهمة الإرهاب بعد هروبه لمدة 9 سنوات في ديالى. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Şu anda Facebook üzerinde canlı yayındayım. Telefonlarınızı, sohbetlerinizi, mesajlarınızı bekliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Hadi güzel bir sabahı bu frekansla başlatalım. Yurt içinde ve yurt dışında bizleri şu anda dinleyen, izleyen herkese saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz.

bugün enerjim çok çok çok çok yerinde, hatta çok çok çok yüksek. Hemen böyle bir gün içinde sizleri özlüyorum. Nasıl olacak? Sizler de beni özlüyor musunuz? Evet evet, duydum dediniz, tamam, evet biz de özledik seni. 24 saat doldu ve özledik.

Ertan Sert Türkmeni günaydınlar herkese demiş. Ertan seni tanıdım tanımadım arası. Hoş geldin kardeşim, necesin? Günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. İsa demiş ki şimdi yoldayız. Hoş geldiniz, mesajlarınıza, mektuplarınıza yer vereceğim yavaş yavaş. Elbette ki benim de konularım var.

Bir arkadaşımız diyor ki İsa ne diyor diyor Ahmet Tuzlu ile güzel günler yaşadık Ankara'da. Buradan selam olsun Ahmet dostumuza. Bilkent'i okudu. Biz de selamlarınızı iletmiş olalım efendim. Girsin kalbime. Nazlar Ahmet günaydın Merve Sultan demiş. Günaydınlar, hoş geldiniz.

Bugün güzel bağlantılarım var efendim. Güzel sohbetler edeceğiz. Siz şarkı isteklerinizi yazın. Ben mutlaka vermeye çalışacağım. Merak etmeyin. WhatsApp'tan bizlere mesaj yollamak isterseniz 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizleri arayabilirsiniz.

Ümit Çakmakçı, Yeniceli, günaydın, hayırlı sabahlar. Ahmet Tuzlu varsa Ahmet benle de olmalı. Merve Hanım, hay hay, başım gözüm üzerine. Şimdi bu arkadaşımızın adını doğru okumadığımı fark ettim. İshak Andres Beyoğlu. Diyor ki, tabii ki sizi de ben daha önce bir radyoda olduğunu biliyordum. Çok sevindim. Chicago'dan, Amerika'dan size selam olsun hanımefendi. Ben de eskilerden biliyorum kanalda. Ben yıllar önce çalıştım. Beyazıt Beyefendi Selim'in babası orada iken. Diyor ki... Güzel günler geçirdik. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz siz de. Şimdi bir Ahmet ve ne isteği var. Ama önce bir hava durumuna göz atalım mı?

Bugün bir telefon bağlantım var ama demem kimdi. Bir iki dakika sonra diyeceğim, hatta biraz merak edin. Hatta tahmin edin. Ya vallahi tahmin edebilmezsiniz. Çok kıymetli bir üstadı yayına alacağım. Ama kopya vereyim mi? Aşk kitabı manisi bilenler, sevenler. Şimdi kopyanı verdim, susuyorum.

Başkent Bağdat'la başlayalım. Başkent Bağdat güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda hava 38 derece. İlerleyen saatlerde 46 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Kerkük ise güneşli bir güne 38 dereceyle merhaba dedi. İlerleyen saatlerde 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan Musul şu anda 34 derece. İlerleyen saatlerde 41 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Telafer ise şu anda 33 derece. İlerleyen saatlerde 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Erbil ise şu anda 36 derece. İlerleyen saatlerde 41 dereceye kadar sıcaklık yükselebilirmiş. Selahattin vilayetinde ise güneşli bir güne 38 dereceyle merhaba demişler. İlerleyen saatlerde sıcaklığın 45 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor efendim. Şimdi güzel bir programa başladık. Playlistimizde birbirinden farklı şarkılar, farklı tarzlar var. Bugün çok özel bir telefon bağlantımız var efendim. Bugün Eyüp Hikmet Kerküklü'yü programımızda telefonumuzla birlikte ağırlayacağız. Bakalım Eyüp Hikmet Kerküklü'den neler dinleyeceğiz ve kendisine çok sevilen Aşk Kitabı şarkısının hikayesini sormayı planlıyorum. Bir başka arıyor ellerini, ellerim. Ve kendisi biliyorsunuz ki iyi bir edebiyatçıdır. Kendisinden rica edeceğiz sabahımıza özel, Türkmen FM dinleyicilerine özel şöyle güzel birkaç horyat kendisinden isteyeceğiz. Neredeyim, neredeyim? Ama şimdi yayınımız biraz daha yükselsin, izleyicimiz, seyircimiz biraz daha fazla olsun. Kendisine bir alo diyelim. Yollarıma dizilmişler, beni bende bitirmişler, canıma çok çektim. Ümit Çakmakçı kardeşim, Ahmet Benna, hangi şarkısı olsun sence? Çoğunlukla duygusal söylüyor ya.

şöyle yapalım mı? Bir hareketli şarkısı son çalışması var. Ömer Mayet'le birlikte yaptığı düet çok sevildi, çok tutuldu. Bir onu dinleyelim, seni de kırmamış olalım. Şimdi Ahmet Ben'e deyince aklımıza şöyle çok kaliteli slovlar geliyor ya. Modumuzu böyle yüksek tutarak devam edelim.

bugün programımızda yine icatlar, tarihte bugün. Ama böyle hani çok ilginç olanlar. Hay hay Ümit kardeşim, seni de kırmayalım ama ilerleyen dakikalarda olacak.

programı paylaşmayı, sevdiklerinizi etiketlemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şu anda Facebook üzerinde canlı yayındayız. Şöyle bir WhatsApp'a göz atayım bakalım mesaj atan olmuş mu?

Şimdi şöyle bir şey, son günlerde bol bol telefon bağlantısı alırız. Horyat ve şiirlerimizle daha iç içe oluruz. Ve bizden şöyle bir şey istesiniz. Özellikle sabahları kısa da olsa, yani bir dörtlük bir şiir menden de istesiniz. Ben size dedim, benim ses tonum pek şiire yatkın değil. O yüzden okumayı severim, araştırmayı severim ama paylaşmayı sevmem. Yine de sizi kırmayacağım. Ben şiir tarzında değil, kendi tarzımda tamamen sizler için her sabah küçücük bir şey hazırlayacağım. Sürçülisan edersek şimdiden affola. Bugün güzel bir şey hazırladım. Arza hacet yok, halim sana ayandır. Dile gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Söze lüzum yok, susuşum sana kelamdır. Kelama ihtiyaç yok, aşk sana figandır.

Evet, ben ne yapayım? Şimdi bir şarkı dinleteyim sizlere efendim. Şarkı arasında da ben sevgili meslektaşıma bir telefon edeyim. Bakalım bağlanabilecek miyiz yayına kendisiyle?

0: Evet efendim, bir Nur'a telefon çaldık. Bugün kendisiyle bir bağlantı sağlayacağız. Sevgili meslektaşım, muhabirimiz Nur Eyüp telefon hattımızda. Kendisini fazla bekletmeden dilerseniz bir alo diyelim, günaydın diyelim kendisine. Alo.
1: Alo, günaydın Merve, nasılsın?
0: İyiyim, günaydınlar Nur, sen nasılsın?
1: Nasılsın, ben de iyiyim.
0: Happy ol inşallah. Nur, böyle selamsız sabahsız sana yazdım. Nur, hazırsan yayına bağlayayım. Hemen böyle istiyoruz ki aktifliğimizi koruyalım. Kendisi de çok aktif biri. Ama şimdi selam vermiş oldum, tamam mı? Günaydın demiş olayım sana tekrardan o zaman.
1: Günaydınlar sana ve dinleyicilerine.
0: Hoş geldin canım. Bugün bize nasıl haberler vereceksin merak ediyoruz ve kulağımız sende ve mikrofonu sana teslim ediyorum.
1: Merve, bir gün sana bir haberden bahsetmeyeceğim. Hı-hı. Kerkük'ün atmosferinden bahsedeceğim. Dün Kerkük'te çok güzel faaliyetler yapıldı.
0: Evet.
1: Çok heyecanlı şekilde geçti. Tabii dün bildiğimiz üzere Peygamber Efendimiz'in doğum günüydü. Mevlid-i Kandili'ydi.
0: Evet.
1: Kerkük'te çok güzel bir atmosfer vardı. Çok renkli bir atmosfer vardı. Çok güzel faaliyetler yapılıyordu. Kerkük'ün sokaklarında, caddelerinde Peygamber Efendimiz'in bayrağı, Peygamber Efendimiz'in adını geçtiği beyaz yeşil bayraklar asıldı. Hı hı. Konvoylar eşliğinde arabalar süslendi. Vatandaşlar konvoylar eşliğinde Kerkük sokaklarında turlar attılar. Peygamber Efendimiz'in doğum gününü dolu dolu heyecanla kutladılar. Hı hı. Bir diğer tarafta ise vatandaşlar, esnaflar, işletmeciler, birçok işletmeciler Kerkük'te şekerler ve güzel güzel tatlılar hazırladılar. Sokaklarda, hı hı, caddelerde vatandaşlara dağıttılar. Hı hı. Aynı zamanda ise camilerimizde, Kerkük'ün birçok camisinde mevlidler yapıldı. Bazı camilerde ise çocuklar sünnet

0: edildi.
1: Evet.
0: Birçok renkli sahneler oldu. Birçok güzel faaliyetler yapıldı Kerkük'te dün.
1: Hı hı.
0: Tabii dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kerkük'te de Mevlid-i Kandil, Peygamber Efendimiz'in doğum günüsü dolu dolu kutlandı.
1: Gerçekten öyleydi. Bambaşka, dün bambaşka bir atmosfer vardı Nur. Bu atmosferi tekrar bizlere ilettiğin için, anlattığın için sana çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Çok seviyorum seni. Hoşça kal. Tekrar başka bir haber, tekrar başka bir atmosferle bağlanmak üzere diyelim o zaman, tamam mı?
0: Tamam.
1: Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Evet, sevgili meslektaşıma teşekkür ediyorum efendim. Telefon hattımızda bugün Nur Eyüp vardı, sevgili muhabirimiz. Bizlere dünün atmosferini yansıttı. Teşekkür ederiz kendisine.

şimdi ben de programın konularına döneyim. Ne dersiniz? Şimdi şu elimde gördüğünüz hani şöyle not için post-it'ler var şöyle. Not için kullanıyoruz. Çok kullanışlı. Çoğu zaman işimize yarıyor. Peki ben size desem ki bu şöyle icat oldu. Sizce nasıl icat olmuş olabilir? İşte bir bilim insanı güçlü bir yapıştırıcı yapmak için bir serüvene başlıyor kendi çapında. Fakat öyle bir şey istiyor ki yapıştığında kolay kalkabilsin, yapışkan ve izi kalmasın. Bu denemeler aşamasında şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Diyor ki acaba ben bunu bir kağıt üstünde denesem nasıl olur? Yani üzerine not tutabileceğimiz bir kağıt üzerinde ve bununla ilgili denemeler yapıyor. Çekilecek gibi aşk değil. Şimdi bu not kağıtları ilk çıktığında post-itler şöyle başarısız gözüyle bakılmış. Fakat şimdi dünyanın her bir yerinde kullanılan mükemmel bir icat haline gelmiş efendim. Not kağıtlarının hikayesi böyleydi. Şimdi bir mesajımız var. WhatsApp'tan geldi. Hemen okumak istiyorum. Türkmeneli Radyosu'nun değerli dinleyicilerine günaydın. Ben Tuzkurmatu'dan Abidin Tuzlu'yum. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı rica edebilir miyim? Tuzkurmatu'nun başka bir yeri, başka bir kimliği var efendim. Gerçekten. Beni neden Türkmeneli'nin sevilen bölgelerinden bir tanesi. Baştan gözlerine vermeye çalışacağım. Nasıl?

Mesela ben hazır yetmişiydim. Ferdi Tayfur'un Kızının Bir Manisini. Ben onu sizlere dinletirken istirsavuz gidağın, telefon bağlantımızı alağın. Bu arada ben hazırlıklarımı görüm. Değerli edebiyatçımızı ve sanatçımızı yayına bağlayalım. Ne dersiniz?

0: arkadaşımızın Gevrip Erkeğiymiş. Ben de bugün Ferdi Tayfur'un çok sevdiğimiz için dedim ki bir değişiklik olsun, kızından Tuğçe Tayfur'dan bir mane eşi daha. Hazretim inşallah gövrüze göre oğlum. Evet efendim, bugün dedim size çok kıymetli bir ismi programımızda ağırlayacağız telefon hattımızda. Şimdi bugünkü ismimiz biliyorsunuz ki çok kıymetli bir isim. Hem edebiyatçı hem sanatçı kimliğiyle tanıdığımız Eyüp Hikmet Kerküklü bizimle birlikte. Dilerseniz ona bir günaydın diyelim efendim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydınlar üstadım.
1: Günaydın. Sağ olun.
0: Necasiz? İnşallah iyisiz.
1: Elhamdülillah, Allah'a şükür. Siz necasiz inşallah?
0: Vallahi sesiniz değişti üstadım. Çok iyi olduk. Böyle güzel geldi sesiniz ya. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden.
0: Bugün vakit ayırdığınız için her şeyden önce teşekkür ederim ama şimdi bir şeyi haz ederim diyeyim. Biz Eyüp Hikmet Kerküklü adını eşittiğimizde aklımıza otomatik bir şey gelir. Yıllardır hiç değişmez büyük küçüğün aklına aşk kitabı manisi gelir. Üstadım, bu şarkının bir hikayesi var mı? Bu şarkı nasıl bu kadar ölümsüz oldu?
1: Daha doğrusu bu şarkı 1990'da hazırlandı. 1990 bir ara yerinde. Tabii ben onda televizyon yayınında birkaç şarkı yapmışydım. Vay Dedem şarkısı, onu rahmetli Fethullah Altınses bestelemişti. Ondan sonra başka bir bu bir Kerkük'te Ahmet Ağa, İpek Saldım Tarak'a. Ben dedim yakın olsun Mevlam Saldir Ağa. Bunu yaptım. Birkaç beste yaptım yani. Ama gele aşk kitabına. Zaten aşk kitabı benim yani nece diğer o manneden nece diğer bir büyük şöhret kazandım. Çünkü sözü, bestesi, benim ede etmağım, demağım çok başkaydı.
0: Çok,
1: onun için istedim. Onun için bu şarkı mütekamil bir şekilde geldi.
0: Günümüze kadar ulaştı gerçekten. Hani üstadım bizde bir haket var. Diğer haninlikten deyip özün. Gerçekten o şekildeydi.
1: Zaten yani ben bunu kaydedendim. Bizim Kerkük'te büyük bir otel vardı. Kasır Kırkuk. Orada onu üstünde kaydetmez yukarıda. Çünkü ben o beste için bir şey aktarırdım, bir grup aktarırdım. Böyle güneşin batma vaktini aktarırdım. Çünkü her insanın bir manatı bir şey olsa akşam mahalli coşar.
0: Evet.
1: Eğer garip olsun, eğer bir şeyi var ise, derdi var ise. Ve ben o vakti seçtim. O vakti seçendim. İnan ki ben bunun filmi çekerken bizim üstad buradan saygı salamazdı. Seyit Ahmet özü tasvir edildi. Kameranıydı. Yine iki defa duruttuk kameranı. Yani özüm diyerken benim gözüme yaş aktı.
0: Gerçekten de öyle. O duygunu biz de hissediriz. O yüzden de yıllardır dillerden düşmürü. Birçok sanatçılarımız seslendirdi elbette ki. Bes bazı maniler ilk duyduğumuz insandan farklıdır. Sizde farklı bir dadı var bu maninin. İndi de biraz verdim. Ben de hemen böyle duyguya girdim efendim. Elbize, üreğimize, emeğimize sağlık ki böyle güzel bir şarkı hala günümüze kadar gelipti. Üstadım,
1: sağ olun, teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Üstadım, bu güzel sabaha sizinle başladık, bu güzel hikayeyle başladık. Peki ben sizden horyat rica etsem, dinleyicilerimizle paylaşabileceğiniz birkaç horyatınız var mıdır efendim?
1: İnşallah, hazırım ben inşallah.
0: Buyurun o zaman, mikrofonu size bırakıyorum efendim.
1: Sağ olun. Tabii ben horiyatlarım her zaman yazdım. Horiyatları içten yazarım. Bir de hac eden bir olaydan olsa daha güzel olur.
0: Her zaman. Haklısınız. Evet.
1: Onun için size bu kuvvetleri bana dizerim inşallah.
0: Teşekkür ederiz efendim.
1: Sağ olun. İrem, sorma halim ne zaten? Sorma halim ne zaten? Derdim dağdan yüzerdi. Ne gündüzüm gündüzdü, ne de gezem gezerdi. Gidersem zahmet dönüm. Gidersem zahmet dönüm, yuvam yok, harda konum. Ben bana yanmamışam, bir avuç suyudan sönüm. Sormadım halktan seni, sormadım halktan seni, tanıdım vaktan seni. Bilseydim vefasızsan, atardım çoktan seni. El açmadım, işledim. El açmadım, işledim, baharımı kışladım. Her gelene can dedim, parmağımı dişledim. El açmadım, işledim, baharımı kışladım. Her gelene can dedim, parmağımı dişledim. Baba bir gün daşa derdim. Yazmışam daşa derdim. Daşa derdim, yazmışam daşa derdim. Saydım vefasızsan, yüreğim daş ederdim. Ağır yükü yana at. Ağır yükü yana at. Yorulmasın kol kanat. İnsanı bir şey kırar, yakın dosttan hıyanat. Onu katma kepege, onu katma kepege, ekmek et yevli peke, nanköre vermez adı, ver vefalı kepege. Vermez adı, nanköre vermez adı, adam var sırrı saklar. Başın kes, vermez adı. Ağaya paşa demem. Her küçük yaşa demem. Dostlardan dağlanmışam, sırrımı daşa demem.

0: Sağ olun. Teşekkür ederim. İsmini dinler Rıza.
1: Üstadım, yani o kadar içten, o kadar gavilden dediğimiz ve o kadar güzel kaleme alıpsız ki diyecek kelime bulabilmem. Mükemmel. Kaleminize, yüreğinize, ağzınıza sağlık. Allah size uzun ömürler
0: Teşekkür ederim.
1: versin. Bu güzel eserleri daha fazla yapmanız için. Ne şanslıyız biz. Sizin güzel eserlerinizle böyle büyüdük diyebiliriz üstadım. Öyle demem daha doğru olur. Ne kadar şanslıyız böyle değerli isimlerin gerçekten Türkmen edebiyatında var olmasına.
0: Sağ
1: Üstadım,
0: olun.
1: şimdi diye düzmen bir şeyi yaşaram. Yani bir şeyin hikayesi olmalıydı yazaram. Hissettim dost
0: Tamam.
1: üzerine bayağı okudunuz. Ve sesinizin de geçtiğini de hissettim üstadım. Yani gerçekten okurken yaşadınız. O ana gettiniz.
0: Sağ olasın.
1: Üstadım peki
0: Teşekkürler.
1: biz nece diğerler şöyle desem ayıp olmaz inşallah. Hani horiyat konusunda gözümüz açtı. Birkaç tane daha acaba rica edebilir miyiz sizden?
0: Olur, olur,
1: Teşekkürler
0: olur,
1: üstadım. O
0: olur.
1: zaman
0: Yalnız,
1: evet üstadım.
0: yalnız yani ben ne zaman sizin vaktinizde mesela durun filan, ben ne kadar isterseniz okurum.
1: Tamam üstadım ben size belirterim o zaman. Biz yeter ki sizi eşidağın. Mikrofonu size teslim ederim
0: İnşallah.
1: üstadım. Ürəyimizdən,
0: Buyurun,
1: kalemimizden
0: inşallah.
1: çıkan her şeyi dinlemek isteriz. Buyurun efendim.

Bizden bir kardeş gitti. Bizden bir kardeş gitti. Habersiz bir baş gitti. Yorgunluğu çiğninde gözü dolu yaş gitti. Ömründen her görmedi. Gözü dolu yaş gitti. Kardeş olmaz. Kar erir, kar daş olmaz. Kardeş olmaz, kar erir, daş, kardeş olmaz. Yoldaş kölge olduysa gene de kardeş olmaz. Var Ali, hudam kesmez. Var Ali. İki kardeşi ayıran birer vadın var Ali. İki kardeşi ayıran birer vadın var Ali. O nene, o babadı, o nene, o nene, bu babadı, o nene. Kara günden besledi evladını. O nene. Ona neydi? Verdiği ona neydi? Ona neydi? Verdiği ona neydi? Yemezdi, yedirdirdi. Bu nene, o neydi? Düşen nene, yadıma düşen nene, düşen nene yadıma düşen nene, olmaz ellerde kalsın, dikkatten düşen nene.

0: dedim ala, göz dikmem, dedim ala, dedim ala, göz dikmem, dedim ala, nenem canım istedi, durmadan, dedim ala. Apar anam, al canım, apar anam, apar anam, al canım, apar anam. Gidersem dört arşınlık, bir kafın apar anam. Sende de dert çok imiş, sende de, sende de dert çok imiş, sende de ağır yükten besledi evladı, sende de. Ben de de sen kardeş ol, ben de de, ben de de sen kardeş ol, ben de de. Dert etme dert elinden, o dertten var mende de. Gece damım, dolandım gece damım, gece damım, dolandım gece damım, üstüme vakit geçti tanıdım gece damım. Gözümde yaş koyan yar, gözümde yaş koyan yar, yoluma taş koyan yar, sinemi dağ dağ etti, sineme baş koyan yar. Nişan etti, toy etti, nişan etti, nişan etti, toy etti, nişan etti, sineme baş koyan yar, sinemi nişan etti. Yatağını, yatağınıma, yatağını, yatağını, yatağınıma, yatağını, kıymazdım oyadım, kıymaz idim oyadım, dizim üstü yatağını. Ne müzürdü gözünde, nem üzürdü, nem üzürdü gözünde, nem üzürdü, bırakmaz hüsnün görüm, görün yar, nem üzürdü. Siyah halı döşenip siyah halı, siyah halı döşenip siyah halı, zülfü dağı düzüden koy görüm siyah halı. Bir su alım, susuzam, bir su alım, bir su alım, susuzam, bir su alım. 100 sual sordu benden, sormadım bir sualım. Hatun 100 sual sordu benden, sormadım bir sualım. Sağ olun.
1: Kaleminize, yüreğinize, gönlünüze sağlık, ömrünüze bereket düşsün efendim. Bu güzel eserler hep var olsun. Son olarak bir şey sormak isterim üstadım, izninizle. Bilirim birçok sayısız eserimiz var ama bunların içinde yani en sevdiğimiz, yıllar geçse de yani o anı unutabilmediğimiz, kaleme aldığımız ne var üstadım? Bir hikayesi var mı ya da kaleme aldığımız horyat, şiir veya bir şarkının sözü?
0: Vallahi daha doğrusu ben Gehtebir yani başka şairin de sözlerini okuram. Zaten ben bizim şairimiz Ehsen Kitapsı'nın
1: Evet.
0: yazdıkları sözlere çok müteessirim. Çünkü Ehsen Kitapsı yazdığında benim için bir kısa kimin yazdı yani bir vaka halinde yazdı. Yani ben Ehsen Kitapsı'ndan o söz alandan Ehsen Kitapsı büyük bir maneten geçirdi.
1: Evet.
0: Yani evet yani o sözü bana zaten verende inan okuyan da göz yaşıyla okudu verdi bana. Ben de anladım özne aynı böyle. Onun için aşk kitabından sonra bunu tekmili etti başka bir sözden. Onu da zaten söyledim. Apardılar seni. O yani o aşk kitabının tekmilesiydi. Çünkü aşk kitabı birinci merhaleydi. İkinci merhalede geldiğimiz yazılan budu kelimesi. O sözler de çok kuvvetliydi. Biri apardılar seni yazılan budu. Apardılar seni yazılan budu. Ölünce mi beklerem kesmem umudu. Vefanını gevül ne de unudu. Ne insafsızdılar onu diyenler. Yarın yerine yer tut diyenler. Apardılar seni döndü varduva. Apardılar seni döndü varduva. Bilirim o günler düştü yadıva. Kurbanım ben sana kurban adıva. Ne vicdansızdılar unut diyenler. Yarın yerine yer tut diyenler. Apardılar seni bilirim niyetu. Yığlıya yığlıya bezeksiz gitti. Ne unuttu beni ne de yer tuttu. Lal olsun dilleri unut diyenler. Yarın yerine yer tut diyenler. Apardılar seni kara bağladım. Apardılar seni kara bağladım. Eski yerimizde daldım yıkladım. Alu saldığı elim dağladım. Ne benim şansım var. Ne sen o baktı, kısmetim olmadı, beni bıraktı, kısmetim olmadı, beni bıraktı. Buradan saygı salamlarımız Ehsen Kitapçı'ya. Ve bunu besteleyen Teymur
1: Hürmetlerimizi
0: Bize.
1: iletelim. Evet, hepsine bir bir saygı, hürmetlerimizi iletelim. Ellerine, yüreklerine sağlık. Aslında üstadım, tamamen burada kaderi vasf ederim. Hani bazen insan kadere boyun eğmelidir. Aslında vasfedilmek isteyen budur. Kader
0: Doğru.
1: yazılıpsa bitti. Ne kadar güzel anladım ama. Siz ayrı, kendisi ayrı, besteleyen ayrı, hepsi ayrı ayrı. Bu ölümsüz şarkının hikayesini bizimle paylaştığınız için, kalpten paylaştığınız bütün horyatlar için çok teşekkür ederim üstadım.
0: Tamam. Zaten bir şey var açıklamak isterim.
1: Lütfen buyurun.
0: Biz Davuzanlardan evvel sonra biz bir mani yapınca çok yorulurduk. Bunun
1: Elbette.
0: sözlerini olan sözlerini orada Lüzzam Vahidi rahmetli Abdülaziz Semin'iydi rahmetli Zakamber, rahmetli büyük şairimiz bunlar Ahmet Utraksı bu sözlere bakardılar bu sözlere tamam eşelerler hatta bu sözleri çok şeylerden değiştirdik şey ederdik bir güzel şekilde indirdik aynı zamanda bestesi. Ama çok yazıklar olsun. Çok yazıklar olsun. İndi bazı şeyler anırdı, şeyler. Çok dikkatim çekti. Yazıklar olsun. Güzel seslerimiz var. Güzel sanatçılarımız var. Çok güzel. Çok güzel. Ama çok yani rica ederim. Çok temenni ederim. Bu güzel sözleri güzel okusalar. O güzel sözleri de okusalar. Yani her sözü okumasalar. Çünkü bu milletin mülküdür. Bu benim sana bu dergi. Bu tarihti. Bu yarın bir gün kalı illerce. Yani bizlerden sonra bizim uşaklarımız yani diğer bu babalarımız ve eskilerimiz bu sözler neydi dedi. Yani şimdi bakarsan aşk kitabı yani 40 yıla ulaştı. Ölmedi.
1: Maşallah.
0: Ben de isterim bizim gençlerimizden aynı bir söz deseler ki ne diye unutulmasın. Onun için sizi yorulan bu mesajı açıran bizim bütün sanatçılarımıza, genç sanatçılarımıza teşekkür ederim ben eşliğinizde.
1: Biz teşekkür ederiz. Üstadım, saygılar, hürmetler efendim. Güzel sözleriniz için ve görüşleriniz için. Allah'a emanet olun. Bu arada üstadım, çok mesaj geldi. Bütün dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz hürmetlerini, salamlarını sizlere iletirler. Üzerimizde kalmasın, onu da size iletin. Çok salam ederler. Amerika'dan, Almanya'dan, Danimarka'dan bütün kardeşlerimiz, bacılarımız sizlere salamlar, hürmetler yollar efendim.
0: Annen de onlara salam, onlara diyerem. Bütün bana salam yollayanlara diyerem. Bülbül uçtu kafesten. Bülbül uçtu kafesten, mahrum olduk o sesten. Allah sizi saklasın, yaman değil pis nefesten.
1: Allah, ne güzeliydi. Çok teşekkür ederiz üstadım, iyi ki varsınız.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Saygılar, hürmetler, hoşça kalın efendim.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet. Sizler ben teşekkür de ederim sizden çok.
1: Başımız gözümüz üzerine. Hoşça kalın efendim.
0: Eyvallah. Allah'a emanet.

Şimdi bir soru var aklımda. Bir şarkıyı ölümsüz yapan dinleyicisi de olabilir mi? Gerçekten bu şarkının duygusu insanlara öyle bir geçiyordu ki. Nasıl anlatsam yani? Çok farklıydı ya. Bu şarkının hikayesini de Türkmen FM'de duymak, ölümsüz bir ana şahit olmak benim için çok farklı bir duyguydu. Şimdi mesajlar uza bir bakım. Günaydın Muhammed deyip, Muhammed Valit, günaydın, sana bir şey olmasın şarkısını istiyorum. Hala izlersem Muhammed hemen hazır edim. Türkmen kızı Gülşen, şiirler okunurken galiba, horyatları okunurken şöyle duygu geçişleri yaşamış, ağlama emojileri yollamış. Çünkü yurt dışından bizler izlerim. Diğer taraftan Abu Esenat da deyipti ki, günaydın, iyi yayınlar sizlere. Hoş geldiniz efendim. Kim kime? Muhammed Velid kardeşim, Vahit kardeşim pardon, hala eğer Facebook üzerinden izlersem şarkımı hazır edeyim.

0: Bülent Ersoy istenilmişti. Fakat sabahları biraz ağır gelebilir. O şarkıyı değişirseniz ben de seve seve sizler için verem. Vesim Vesim arkadaşımız da güzel çiçekler yollamış, emojiler. Elbe sağlık. Bu yorumu, bu sözü, bu sözleri, bu şarkıları bazı sanatçılar var çok farklı diyor.
1: Solmadan gel artık aşkımın gülü, olsa da konuşsa kalbimi.
0: Bugün şiirlerimiz bayağı duygu yüklü geçti değil mi?
1: Bir bilsen seni.
0: Sabahları hiç duygusal dinlemeyi sevmem, dinletmeyi sevmem ama elim gitti.

Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bugün çok güzel bir zaman geçirdim. Güzel bağlantılar aldık. Nur bizlerle dünün atmosferini paylaştı. Değerli edebiyatçımız ve sanatçımız Eyüp Hikmet'in sesinden o kadar güzel şiirler, horyatlar dinledik. Bir de en sevilen şarkısının hikayesini kendisinden dinledik. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığı için. Önce meslektaşıma, sonra da üstadıma çok teşekkür ederim.

her gün dediğim gibi, Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte, aynı adreste buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok çok çok seviyorum.

0: Ben efendim, gün boyu sizinle
1: 90.1.
0: Her anınıza eşlik eden ses Türkmen efendim. Günün en güzel anıları Türkmen efendim'de devam ediyor.
1: 90.1.
0: Gününüze güzel, gönlünüze ferah olsun Türkmen efendim.
1: 90.1.
0: Türkmen efendim her an ve her zaman sizinle.
1: 90.1.
0: Türkmen efendim'le güne keyifle devam edin.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

düşler kes atsa anında. Senin umurlar aslanın ağzında. Vurdum duymaz, hayat sana uymaz. Kimi olur kurulmaz ki kural tanımaz. Bizde öyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadım aslında. Çok yol yürüdük.

Gazinosu. Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Allah'ım. Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Günaydınlar, hayırlı sabahlar, mutlu günler bütün değerli dinleyicilerimizin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz İstekler programına değerli aziz dinleyicilerimiz. Bugün sunmakta benliğine cömert saygı salamımı kabul eylemin ve bir daha saygı salamım. Programımız başladı ve sizlerle devam edecektir değerli dostlarımız. Eğer isterseniz katılmak numaramızı hatırlatın. Evet, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Dilerseniz bir daha tekrar edin ve aynı numara üzerine WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz, mesaj gönderebilirsiniz bizler için değerli dostlarımız. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz. Ve yeni bir güne başladık, yeni bir sabaha başladık değerli dostlarımız. Enerjiniz nasıldır? İnşallah güzel bir şekilde uykunuzdan uyandınız. Saygı selamım bütün çalışanlara ve bütün beylerimize. Hazır isavuz gidağın hemen bir güzel şarkı istirham armağan edim sizlere. Türkmenca bir şarkı olacaktır değerli dostlarımız. Tahtay Furun sesinden muhteşem bir şarkıdı o zaman. Hep beraber dinleyin ve bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağım. İstek şarkılarınızı vereceğiz sizler için. Tek tek değerli dostlarımız, bir daha günaydınlar, iyi vakitler bütün Türkmeniyeliğe.

0: küsen barıştı. Evet değerli dinleyicilerimiz, ne diyelim sizlere inşallah. Kimse kimseden küsmez ve daima saadet içinde kalası, sevgi içinde kalas değerli. Dostlarımıza diyelim ve bakalım kimler katılacaktı bizlerle değerli dinleyicilerimiz.
1: Kim var haber getirir, seni bana yetirir.
0: Hadi memle eşlik yapalım, güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden inşallah açılış şarkısını beğendiniz ve buradan saygı salamımızı bir daha bütün değerli dostlarımız ve aynı vakitte bütün Kerkük halkına ne diyelim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz istekler programına. Değerli dostlarımız, dilerse öz gidelim, ilk mesajımızı alalım, bakalım arkadaşımız ne yazıptı ve aynı vakitte hangi şarkını ister bizlerden. Değerli dostlarımız, bakalım kimden gelipti mesajımız. Buradan arkadaşımız yazıptı, Emel arkadaşımız yazıp bizler için. Merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz inşallah. Sen de iyisin arkadaşımız. Buradan bir şarkı isteyipti bizlerden, Sinan Özen'in Sesinden Olsun deyipti. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere, özellikle de Altın Köprü'de bulunan bütün değerli dinleyicilere armağan olsun, teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız, katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Programımız sizlerle devam eder. Tabii ki de telefon bağlantılarımızı ve mesajlarımızı bir daha bekleriz sizlere diyelim. Dilerse öz gidelim, bu güzel şarkımızı dinleyelim. Özellikle demel arkadaşımız armağan olsun, aynı vakitte Altın Köprü'de bulunan bütün hanımlarımıza, beylerimize ve çocuklarımıza, genç insanlarımıza armağan gelsin. Saygı salamımızı gönderirik. Dilerse öz gidelim, bu şarkıyla bırakım sizleri, bir daha iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Güzel şarkımızı dinledik. Sinan Özen sesinden oldu değerli dinleyicilerimiz. İnşallah beğendiğiniz özünü ve Emel arkadaşımıza armağan ettik.

Yanar döner eve değerli dinleyicilerimiz bir daha sizlerle olduk ve ayrı bir mesaj hemen okuyalım bakalım kimden gelip. Yanım sana yanar döner. Ve Saman arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederiz bizlere iyi inşallah sen de iyisin. Yazıptı Kibaryan sesinden bir şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere. Lina Hanım sizlere armağan olsun. Arafa Santı'nda bulunan bütün yazıptı dinleyicilere. Armağan gelsin sağ olun var olun yazıptı. Teşekkür ederim senden katıldığı için bizlerden. O zaman gidelim. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim. İnşallah ve genel sözünü değerli aziz dinleyicilerimiz. Ve bakalım Kibaryan sözleri ne olacaktır. Bir daha armağan olsun dinleyicilerimize.

Gecelerde beni kimler anlasın? Evet değerli dinleyicilerimiz, kebariye bizler için ne diyedi? Kanasın kanasın, bırakın yaram kanasın, güzel bir şarkıydı ve çok güzel bir şekilde söylerdi özün değerli dostlarımız. Programımız tabii ki de sizlerle devam eder. Dilerse öz bir daha numaramızı hatırlatalım. Numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Buradan hanımlarımıza da saygı selamımızı gönderdik. Sizlere de diyelim. Katılın bizlerle ve değerli dinleyicilerimiz hemen bakalım kim mesaj gönderipti ve hangi şarkını ister bizlerden.

Ali arkadaşımız yazdı. Merhabalar. Nasılsınız? Bağdat yolundan katılım. Teşekkür ederim bizlere. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Sayık salamımız da var sana ve bütün beylerimize, bütün katılımlara. Yazıp Alişan sesinden bir şarkı verseniz memnun olam. Ve özellikle de armağan edip tözüne ailesine, oradaki bulunan bütün arkadaşlara da armağan olsun. Teşekkür ederim senden ve aynı vakitte Bağdat yolunda bulunan bütün beylerimize, bütün çalışanlara armağan edeğin özün ve aynı vakitte bazı insanlarımız var şu anda arabalarını kullanlar ve bizler dinler. Onlara da saygı salamımız var. Şoför arkadaşlarımıza da saygı salamımızı gönderdik. Yağınızlarına necelsiz inşallah iyisiz. O zaman bu şarkı bütün dinleyiciler için gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve bir ayrı mesaj ulaşıp elimize Hasan arkadaşımızdan gelip de bakalım ne yazdı bizler için. Arkadaşımız yazıp günaydınlar abla, nasılsınız, iyisiniz inşallah, teşekkür ederim ben iyiyim, inşallah sen de iyisin. Müslüm Baba'nın sesine bir şarkı isterim sizlerden. Buradan yazıp tüm dinleyicilere armağan ederim özünü ve özellikle de sizlere teşekkür ederim Hasan. Teşekkür ederim sana Hasan arkadaşımız, katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana ve tabii ki de bir güzel şarkı sağ için gelecektir. Değerli dostlarımız, dilerse özgüdağın bir şarkı dinleyin, aynı vakitte bütün dinleyicilerimize, bütün arkadaşlara armağan olsun. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam ediyor. Bakalım hangi şarkı olacaktır? Özellikle de arkadaşımıza armağan gelsin. Dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı dinleyin. Ve Hasan arkadaşımız bu şarkı sana armağan oldu. Radyonun sesini ver ve güzel bir şekilde şarkını dinle. Saygı, selamımız da var sana.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel duygusal şarkımızı dinledik. İnşallah Hasan arkadaşımız beğendi özünü. Ve ayrı bir mesaj var elimize, hemen okuyalım. Sizler için özünü bakalım, arkadaşımız ne yazdı ve hangi şarkını istedi bizlerden.

Ve Hazım arkadaşımız bizler için bir mesaj gönderip de yazıp merhabalar nasılsınız inşallah iyisiniz teşekkür ederiz bizlere iyi inşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp Arapça bir şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü ilk önce bütün dinleyicilere bütün Türkmenlere ondan sonra yazıp bütün Arap arkadaşlara armağan gelsin sağ olun var olun. Teşekkür ederiz biz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim. Özellikle de bu şarkı değerli dinleyicilerimiz. Sizlere armağan gelsin. Kimin sesinden olacaktır? Muhammed Abdülcabbar'ın sesinden. Yeni bir şarkıdı. O zaman hep beraber dinleyelim özünü değerli dostlarımız. Ve sizlere armağan gelsin. Programımız devam ediyor.

Aynı vakitte başkent Bağdat'ta bulunan bütün Türkmenlerimize oradan ne diyeğin. İnşallah güzel mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle ve inşallah sesimizde dinlisiz ve değerli dostlarımız. Aynı vakitte yurt dışında bulunan insanlarımıza saygı selamımız var.

يرضيك؟ لا ما يرضيك، أعلنها أموت عليك. إبدا يارلي دينجلار مزارة بجب شارق مزدنادغ إن شاء الله بقاندو زوزنو زالق لدى محمد عبد الجبارن ساسنن oldu. Saygı selamımız bir daha bütün insanlarımızın ve değerli dostlarımız elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın sizler için özünü bakağın kimden gelipti. Buradan Yasemin arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizlere iyi inşallah sen de iyisin arkadaşımız. Bir şarkı istiyipti zavukumuza bırakıptı özünü ve bu şarkını armağan edipti özünü. Kız kardeşine özellikle dedire anneme babama armağan olsun ve arkadaşıma armağan gelsin. Teşekkürler sizlere yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Aynı vakitte Adil arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar. Nasılsınız? Bizlere iyi. Teşekkür ederiz. Yazıp sıradaki şarkını özellikle de armağan edirem özün sizlere. Ve ekibuza armağan olsun. Bütün dinleyicilere armağan gelsin. Kerkük halkına armağan olsun. Deyipti. Teşekkür ederiz. Katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız bakalım hangi şarkı olacaktır ve sözlerin olacaktır değerli dostlarımıza diyelim. Bir daha iyi vaxtlar dilerim sizler için gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim. Özellikle de arkadaşımıza armağan edirik özünü ve değerli dostlarımız programımız en hızlı şekilde sizlerle devam ediyoruz.

في الجمال أفام وإدراد الصف. Evet değerli dinleyicilerimiz, eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Ve yayınımız Kerkük'tendir.

Evet, Emad arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizlere iyi. Buradan Türkmanca bir şarkı isteyipti bizlerden, armağan edip tözüm bütün Türkmanlara. Özellikle de yazıp ekibimize armağan olsun ve bütün dinleyicilere armağan gelsin, sağ olun. Var olun yazıptı. Dilerse özgüdağın Türkmanca bir güzel şarkı dinleyen, özellikle de bütün Türkmanlara armağan olsun şu ara, şu anda arabalarında bulunan bütün değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Büyük Pazar'da olan bütün dinleyicilerimize aynı vakitte armağan ederek ve Allah kolaylık versin sizlere, Allah rızkınızı artırsın. İnşallah sabahınızı güzel bir şekilde geçirtiyoruz ve tebessümlü bir şekilde geçirtiyoruz değerli dostlarımız. Dilerseniz Türkmanca bir güzel şarkımızı dinleyen armağan olsun sizlere ve değerli dostlarımız. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Ve Sarı arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere çok teşekkür ederek sana düşen. İnşallah iyisin arkadaşımız. Saygı selamımızı gönderdik sana. Aynı vakitte bizden Türkmence bir şarkı isteyipti. Ahmet Vacid'in sesinden olsun deyipti. Teşekkür ederek senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Dilerse özgü dağın bir güzel şarkı daha dinleyelim değerli dostlarımız. Ve programımız sizlerle devam edelim. Saygı selamımız bütün insanlarımızın. Siz de katılın değerli dinleyicilerimiz. Bakalım sizi üstteki şarkımız ne olacaktır ve kimler armağan edecek siz özünü. Dilerse öz bu şarkıyla bırakın sizleri.

Evet değerli dinleyicilerimiz bir ayrı. Tabii ki de arkadaşımız Bahar'ın ne yazıp bizler için? Mesaj gönderip bizler için Bahar'ın ne yazıptı ve hangi şarkını sıra yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi teşekkür ederiz. Arkadaşımız aynı vakta Bağdat yolundan bir mesaj atıp bizler için yazıp sizleri dinlerim şu anda ve kahvaltı yapıram. Sıradaki şarkını özellikle de bütün dinleyicilere armağan ederim özünü sağ olun, var olun yazıptı. Dilerse öz gidelim. Bu şarkını arkadaşımıza armağan edelim. Kırmızı Gül'den geldi bizler için. Ve bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız değerli dostlarımız. Programımızın az bir süresi kaldı bitecekti. Siz de katılın. Bir daha mutluluklar.

Evet, şarkımızı dinlendik. Son mesajımız değerli dostlarımız Bakan'ın kimden gelip Nur arkadaşımız yazdı bizler için. Merhabalar. Helva Sistenti'nden katıldım. Nasılsınız? Bizlere iyi. Teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Aynı vakitte yazdı bizler için Lina Hanım. Bir şarkı verse bizlere memnun olduk. Armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere özellikle de eşime armağan olsun. Ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız programımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vakitler kalagın sizlerle. Ama programın vakti malumdu değerli dostlarımız. Buradan son şarkımızı sizlere armağan edeceğiz. İnşallah genel sözünü. Ve değerli dostlarımız bugünlük bu kadar idi. Güzel mesajlar uzaldık. El uza sağlık, yürek uza sağlık. Ne diyeyim? Öz üzeyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Kalın sağlıkla.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Başbakan Ali Zeydi seçimler için hazırlıkları görüşmek üzere İçişleri Bakanlığı ve Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği arasındaki ortak toplantıya başkanlık etti. Başbakan Ali Zeydi seçimlerde Birleşik Ulusal Kimlik Kartı'nın kullanılması talimatını verdi. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile ortak hukuki konularda deneyim paylaşımı ve koordinasyonu görüştü. Dışişleri Bakanlığı, Libya Dışişleri Bakanlığı ile Libya'nın başkenti Trablus'ta Irak'a ait gayrimenkuller dosyasının çözüme kavuşturulması dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsayan bir dizi mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Parlamento Hukuk Komisyonu yaklaşık 40 yasa teklifinin görüşülüp oylanması için meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Sünni Vakfı Divanı bir Mersiye okuyucusu tarafından mezhepsel fitneyi ve gerilimi tetikleyen sloganlar atılmasını kınadı ve hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Koordinasyon Çerçevesi üyesi Mahmud El-Meyahi, Kasım Ata İçişleri Bakanlığı, Arife Düleymi ise Savunma Bakanlığı için aday gösterildi şeklinde açıklama yaptı. The New York Times, Washington, Irak ve bölgedeki bazı ülkelerdeki büyükelçilik personelini yeniden gönderecek şeklinde yazdı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ofisi Müdürü Abdülemir Eşşimmeri, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı karargahında başkentte bölgesel güvenlik planının uygulanma mekanizmasını görüşmek üzere geniş katılımlı bir toplantıya başkanlık etti. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, siyasi şahsiyetlerin ve yetkililerin kimliğine bürünmek ve Başbakan Ali Zeydi de dahil olmak üzere hükümet yetkilileriyle iletişime geçmekle suçlanan bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik birimleri Selahaddin'de terörü finanse etmek ve para aklamakla suçlanan bir şüphelinin yakalandığını, Diyale'de ise terör suçlamasıyla aranan ve 9 yıldır kaçak olan bir başka şüphelinin yakalandığını açıkladı. Narkotik İşleri Genel Müdürlüğü 36 kilogram kriptagon hap ele geçirildiğini ve bir uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı. İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde sürdürdüğü savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı 73.431'e, yaralananların sayısı ise 174.437'ye yükseldi. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya mülteci kampında Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'ya ait Kalendiya Eğitim Merkezi'nin ele geçirildiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İsrail ordusunun Şeyh Dağı bölgesinden ve Suriye'deki Ara bölgeden çekilmeyeceğini belirtti. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardığını açıkladı. Karar, Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından geniş çapta memnuniyetle karşılandı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran yönetimiyle yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nda veya başka bir yerde askeri güç kullanma ihtimalini dışlamıyoruz açıklamalarında bulundu. Rusya'nın Krasnodar bölgesine Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü. Haberleri noktalıyoruz, hoşça kalın.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. الإطار التنسيقي يؤكد أن الوضع الاقتصادي للبلد صعب، لكن العراق لديه أموال كثيرة من عائدات تصدير النفط في الولايات المتحدة الأمريكية. وزير المالية فالح الساري يؤكد أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، مشيرا إلى عدم وجود أي نية لتوزيع الرواتب كل 45 يوما. كتلة حقوق نيابية تحذر من استمرار هيمنة الشركات الأمريكية على قطاع الطاقة في العراق. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يؤكد على أهمية تطوير القدرات القيادية لمدراء مراكز الشرطة. مصدر أمني يعلن عن إلقاء القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال عملية أمنية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك. قيادة قوات الحدود تلقي القبض على 4 متسللين أجانب من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية. إلقاء القبض على متهم مطلوب ب 150 دعوى قضائية في محافظة النجف. الجيش الأمريكي يؤكد مقتل 4 أشخاص في هجوم استهدف سفينة في منطقة البحر الكاريبي. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت يؤكد على مواصلة العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي وشل تهديد النظام الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن التزام بلاده بالسلام والاستقرار يترافق مع دبلوماسية ثابتة مع دول الجوار. نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي يؤكد أن مضيق هرمز ما يزال مغلقا، مشيرا إلى أن بلاده تملك إشرافا كاملا عليها. وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 426 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. كوريا الجنوبية ترسل مقاتلات ردا على دخول طائرات عسكرية روسية منطقة الدفاع الجوي التابعة لها في ثاني اختراق من نوعه خلال أسابيع. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا في 10 من آب الجاري إلى 331 قتيلا. مصرع ما لا يقل عن 15 مولودا إثر حريق اندلع داخل مستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese hayırlı günler sevgili dostlarımız. Nostalji kuşağımızda sizlerleyiz ve bu güzel günde de yaklaşık bir saat boyunca yine olduğu gibi güzel nostalji şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Hayırlı dinlemeler diyoruz bütün dostlarımıza.

Merhabalar sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, moraliniz yerindedir inşallah, keyfinizle birlikte diyelim inşallah. Hepimizin morali yerinde olsun, sağlıklı, sıhhatli, güzel yaşamlar diliyorum herkese inşallah. Ve bu güzel günde de tabii ki de bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize ne diyoruz? Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Öğlen vakti. Ve tabii ki de öğlen vaktinde nostalji şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Seçmiş olduğumuz güzel şarkıları. Şu an sürüşendeyken bize dinleyen sevgili sürücü arkadaşlarımız da var. Onlara da hayırlı sürüşler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi taksici arkadaşlarımıza da bol kazançlı, bereketli bir gün olsun inşallah sizler için. Ve aynı zamanda da iş yerinde de bizi dinleyen çalışan arkadaşlarımız var. Onlara da hayırlı işler kolay gelsin. Bol kazançlı, bereketli, satışlı günler olsun diyelim bütün çalışanlarımız için, seyahat satıcı arkadaşlarımız için.

Evet sevgili dinleyenlerimiz ve tabii ki de güzel nostal şarkılarımızı dinlemeye hazır mısınız? Ve bakalım bugün hangi şarkıları dinleyeceksiniz benim seçimimden? İnşallah seçmiş olduğum güzel nostal şarkıları yine beğeneceksiniz ve ben de yine mutlu olacağım inşallah Allah'ın izniyle. Her zaman diyorum tabii ki de nostalji, eski şarkıları dinlemek yani anılara gitmek, yani bunu herkes biliyor. Tabii ki de güzel şarkıları, eski şarkıları dinlemek. O eski günleri canlandırmak, belki de o anılarda güzel bir anım vardır, belki de kötü bir anım vardır, her ne olursa olsun yaşanmıştır ve dinlenilmiştir o güzel şarkıyla birlikte. Tekrardan dinleyip canlandırmak bence bazen iyi gelebilir insana diye düşünüyorum.

Ve hemen dilerseniz açılış şarkımızla başlayalım. Sevgili müzikseverlerimiz, ilk şarkımız Gülşen'in sesinden olacak. Saz mı Caz mı adlı güzel şarkısı. 14 Aralık 1996 yılında bu güzel eseri seslendirmiş sevgili sanatçı Gülşen. Gerçekten de güzel bir şarkı, hareketli bir şarkıyla başlayalım günümüzü. Tamamen hareketlendirelim ve güzel şarkımız size için geliyor.

Ve bu güzel hareketli şarkımızı, nostal şarkımızı Gülşen'in sesinden dinledik. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Nostalji kuşağımızdan sevgili dinleyenler. Ve şimdi de yine güzel bir şarkı sizleri bekliyor. Ve tabii ki de bu güzel şarkımız da kimin sesinden olacak? Sertab Erener'in sesinden olacak. Ve bu şarkıda 10 Temmuz 1992 yılında seslendirilmiş, sözü Sezen Aksu'ya ait bu güzel eser. Ne diyecek sizi için Sertab Erener biliyor musunuz? Özellikle de sinirli insanlar için söyleniyor ve o zaman bu şarkı çıktığında gerçekten de ve şimdiye kadar da hala da kullanılıyor bazı insanlarda. Ne diyorlar? Şşt, sakin ol, sinirlerine hakim ol diyor. Ve dilerseniz bu güzel muhteşem şarkımızı dinleyelim ve ne diyoruz? Sakin ol, sinirlerine hakim ol.

sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Ve bu güzel şarkımızı dinledik. Sinirlerine hakim ol dedik sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu güzel şarkımızın ardından tabii ki de bir kez daha sonsuz sevgiler gönderdiğimiz iletelim. Tatil Erfer'den Mendi'ye kadar bize dinleyen bütün Türkmeniliğe selamlar olsun. İyi günler diyoruz bütün dinleyenlerimize ve özellikle de görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimizi de unutmuyor. Hayırlı görevler diyoruz. Yüce Rabbimiz sizleri her zaman korusun inşallah.

Ve şimdi Seçil'in sesinden Unutursun Gönlüm adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz. Ve bu şarkıda çıkış yılı 1995 sevgili müzikseverler.

Unutursun gönlüm, alışırsın gönlüm yalnız kalmalara ve bu güzel şarkımızı dinledik gerçekten de. Her insan her şeye alışır, gönül de her şeye alışır yavaş yavaş. Ve bu güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de Asya'nın sesinden Olmadı Yarattı şarkımızı dinleyelim. Ve bu eserde 24 Haziran 1999 tarihinde seslendirilmiş, sözü Nilüfer'e ait olan bu güzel eseri hep birlikte dinliyoruz.

Son pişmanlık ne yarar? Her şeyin bir bedeli var sevgili dostlar. Gerçekten de öyle. Yapmayacaksın pişman olmamak için. Eğer yaptıysan da pişman olduktan sonra zaten hiçbir şeyin faydası yok. Her şeyin bir bedeli var yaptıklarının, pişmanlıklarının. Ve bu güzel şarkımızı dinledik ve şimdi dilerseniz yine güzel bir eserle sizleri baş başa bırakacağız. Ve bu güzel şarkıda Sonat Bağcan'ın sesinden olacak. Nereye Gidiyorsun adlı şarkımızda 1995 yılında seslendirilmiş. Ve dilerseniz bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Beni bırakıp böyle yapayalnız nereye gidiyorsun dedik ve bu güzel şarkımızda hep birlikte dinledik ve nostalji kuşağımız devam ediyor ve şimdi Seyyal Taner sesinden Şirinimin Dili adlı güzel şarkımızı dinliyoruz ve bu şarkıda 1991 yılında seslendirilmiş ve güzel şarkımızı sizlere armağan ediyoruz.

Evet arkadaşlar, ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Tabii ki de bu şarkımızda kimin sesinden olacak? Üç muhteşem sanatçının sesinden olacak. Seslendirmiş oldukları düet şarkıları var. Aykut, Hakan Altun ve Ayşe Çillibom adlı şarkıyı hep birlikte seslendiriyorlar. Ve bu şarkıda 2 Ekim 1995 yılında tabii ki de sevgili müziksevenlerle buluşmuş. Dilerseniz bu güzel şarkımızı, hareketli şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de bu şarkı milyonların dilinde tabii ki de ses getirmiş. Herkes dışarıda söylüyormuş. Çok da sevilmiş bu şarkı. Dilerseniz bu çıkış yapan çok sevilen şarkıyı bir de sizinle birlikte dinleyelim.

Neşeli Bom ve bu güzel şarkımızı dinledik. Ne dedik? Çilli Bom dedik. Ve şimdi de Çalkala diyeceğiz ve bu güzel şarkımızı da kimin sesinden dinleyeceğiz? Seden Gürel'in sesinden dinleyeceğiz. Yine 90'lara ait bir güzel şarkı. 1996 yılında seslendirilmiş ve bu güzel hareketli şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor.

Çalkala hadi adamım. Çalkala hadi adamım ve bu güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de Jalen sesinden Üzgünüm adlı güzel şarkımızı dinliyoruz ve bu eserde 17 Mayıs 1993 tarihinde seslendirilmiş ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. İyi dinlemeler.

Ve bu güzel duygusal şarkımızı dinledik. Jalen sesinden Üzgünüm adlı şarkımız sizlerle oldu sevgili arkadaşlar. Ve şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Yine bir üçlünün sesinden güzel bir şarkı sizlerle olacak. İzel Çelik Ercan'ın sesinden Dönmelisin adlı güzel şarkımızı dinleyeceğiz. 10 Mart 1991 yılında bu üçlü bu güzel şarkıyı seslendirmişler. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız ve şimdi güzel bir eserle yine sizi baş başa bırakacağız. Hazal'ın sesinden olacak. Aralık 1995 yılında büyük ses getiren Elden Yar Olmaz adlı şarkımız sizlerle sevgili arkadaşlar ve güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

Evet sevgili müzikseverlerimiz ve biz Ayran Süren'de sonuna geldik ve bu güzel çarşamba günde de sizlerle birlikte nostalji kuşağımızla buluştuk ve güzel şarkılarımızı dinledik sevgili arkadaşlar. Ve son olarak da güzel bir şarkıyla tabii ki de sizleri baş başa bırakacağız. Son şarkımız da Nilüfer Ören sesinden olacak. Şımarık adlı şarkısında 1996 yılında siz sevgili müzikseverler için seslendirmiş. Ve tabii ki de bu şarkımız da size için gelsin. Şu an bize evlerinde dinleyen bütün hanımlarımıza armağan olarak gelsin diyoruz. Hayırlı günler diyoruz. Allah gönlünüze göre versin. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Türkmen FM'den ayrılmayın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim.

Sen benim yattığım radde başıma belam. Yürü yürü boşver takma devam. Yat çiz babacım varsa gelam. Az pislen bir de çamur olan. Anladı o da git yavrusu lan. Baban değil mi ki ananı bulan. Hayat dediğin sana pütüyü kuran. İki dörtlükle daha bu kafanı kıran. Ve de rap dediğin sana tokadı vuran. Bir

lazım var. Ellim yüzüm kar. Bir tarafım felç olsa diyor depar. Ayrılsam sürüden de bürürler kapar. En kral köpek bile kemiğe takar. Bizim karanlıktayız da elimizde far. Kendimizden başkasına vermedik zarar. Bu mahalle yanar, gurbette saçını tarar. Üç tane kızım var benim, edemem firar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

0: bizde öyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz.
1: Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında?
0: Çok yol yürüdük beraber.

0: Antik şarkıların yeni durağı Türkmen FM.
1: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Başbakan Ali Zeydi seçimler için hazırlıkları görüşmek üzere İçişleri Bakanlığı ve Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği arasındaki ortak toplantıya başkanlık etti. Başbakan Ali Zeydi seçimlerde Birleşik Ulusal Kimlik Kartı'nın kullanılması talimatını verdi. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile ortak hukuki konularda deneyim paylaşımı ve koordinasyonu görüştü. Dışişleri Bakanlığı, Libya Dışişleri Bakanlığı ile Libya'nın başkenti Trablus'ta Irak'a ait gayrimenkuller dosyasının çözüme kavuşturulması dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsayan bir dizi mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Parlamento Hukuk Komisyonu yaklaşık 40 yasa teklifinin görüşülüp oylanması için meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Sünni Vakfı Divanı bir Mersiye okuyucusu tarafından mezhepsel fitneyi ve gerilimi tetikleyen sloganlar atılmasını kınadı ve hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Koordinasyon Çerçevesi üyesi Mahmud El-Meyahi, Kasım Ata İçişleri Bakanlığı, Arife Düleymi ise Savunma Bakanlığı için aday gösterildi şeklinde açıklama yaptı. The New York Times, Washington, Irak ve bölgedeki bazı ülkelerdeki büyükelçilik personelini yeniden gönderecek şeklinde yazdı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ofisi Müdürü Abdülemir Eşşimmeri, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı karargahında başkentte bölgesel güvenlik planının uygulanma mekanizmasını görüşmek üzere geniş katılımlı bir toplantıya başkanlık etti. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, siyasi şahsiyetlerin ve yetkililerin kimliğine bürünmek ve Başbakan Ali Zeydi de dahil olmak üzere hükümet yetkilileriyle iletişime geçmekle suçlanan bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik birimleri Selahaddin'de terörü finanse etmek ve para aklamakla suçlanan bir şüphelinin yakalandığını, Diyale'de ise terör suçlamasıyla aranan ve 9 yıldır kaçak olan bir başka şüphelinin yakalandığını açıkladı. Narkotik İşleri Genel Müdürlüğü 36 kilogram kriptagon hap ele geçirildiğini ve bir uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı. İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde sürdürdüğü savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı 73.431'e, yaralananların sayısı ise 174.437'ye yükseldi. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendia mülteci kampında Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'ya ait Kalendia Eğitim Merkezi'nin ele geçirildiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İsrail ordusunun Şeyh Dağı bölgesinden ve Suriye'deki Arap bölgeden çekilmeyeceğini belirtti. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardığını açıkladı. Karar, Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından geniş çapta memnuniyetle karşılandı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran yönetimiyle yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nda veya başka bir yerde askeri güç kullanma ihtimalini dışlamıyoruz açıklamalarında bulundu. Rusya'nın Krasnodar bölgesine Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü. Haberleri noktalıyoruz, hoşça kalın.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM, sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
3: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. الإطار التنسيقي يؤكد أن الوضع الاقتصادي للبلد صعب، لكن العراق لديه أموال كثيرة من عائدات تصدير النفط في الولايات المتحدة الأمريكية. وزير المالية فالح الساري يؤكد أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، مشيرا إلى عدم وجود أي نية لتوزيع الرواتب كل 45 يوما. كتلة حقوق النيابية تحذر من استمرار هيمنة الشركات الأمريكية على قطاع الطاقة في العراق. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يؤكد على أهمية تطوير القدرات القيادية لمدراء مراكز الشرطة. مصدر أمني يعلن عن إلقاء القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال عملية أمنية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك. قيادة قوات الحدود تلقي القبض على 4 متسللين أجانب من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية. إلقاء القبض على متهم مطلوب ب 150 دعوى قضائية في محافظة النجف. الجيش الأمريكي يؤكد مقتل 4 أشخاص في هجوم استهدف سفينة في منطقة البحر الكاريبي. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت يؤكد على مواصلة العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي وشل تهديد النظام الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن التزام بلاده بالسلام والاستقرار يترافق مع دبلوماسية ثابتة مع دول الجوار. نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي يؤكد أن مضيق هرمز ما يزال مغلقا، مشيرا إلى أن بلاده تملك إشرافا كاملا عليها. وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 426 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. كوريا الجنوبية ترسل مقاتلات ردا على دخول طائرات عسكرية روسية منطقة الدفاع الجوي التابعة لها في ثاني اختراق من نوعه خلال أسابيع. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا في 10 من آب الجاري إلى 331 قتيلا. مصرع ما لا يقل عن 15 مولودا إثر حريق اندلع داخل مستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
4: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
5: Türkmen FM 90.1 90.1
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Ellerim terledim, avuçlarında yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı, saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık aniden.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Türkmen FM, Boyd Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda. Değerli dinleyenler, bir gün günlerden nerede? Bir gün günlerden çarşambada sevgili dinleyenler, umarım güzel bir vakit geçirdi. Siz sevdiklerinizden, ailenizden beraber bu güzel akşamda tabii ki de istekler programı başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getiripsiz. Ve tabii ki de buradan saygı salamımızı herkese iletelim. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize sevgili dinleyenler, mutlu vakitler, hayırlı akşamlar. Ve tabii ki de İstekler programı sizlerden canlı canlı devam edilir değerli dinleyenler. Eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramızı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Bizleri arayabilirsiniz bu numara üzerine canlı canlı tabii ki de. Ve aynı zamanda bu numara üzerine bizlere WhatsApp yoluyla güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Bakalım bir gün kimler katıldı programımıza ve bakalım istek şarkılarınız ne olacaktı ve kimler armağan edeceksiniz değerli dinleyenler. Tabii sizlerden gelen bu güzel mesajları tek tek okuyacağız ve bu güzel istek şarkılarınızı hep birlikte dinleriz.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi de tabii ki de sırada güzel bir şarkımız var. O Demet'ten sizlere bir güzel şarkısını armağan edeceğim. O zaman herkese diyelim iyi dinlemeler.

Evet, tabii ki de bu güzel şarkımızla Demet'ten sizlerden ve hep birlikte dinlediğimiz bu güzel açılış şarkımızı bütün dinleyicilerimize armağan gelsin bu güzel şarkı.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de Dünya ile İstekli programı sizlerden devam ederi. Bu güzel akşamda değerli dinleyenler numaramızı dilerseniz tekrardan hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla tabii ki de programımıza katılabilirsiniz. Bu güzel akşamda bakalım kimler katıl programımıza. Sevgili dinleyenler hemen şimdi de geçen ilk mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Ve ilk mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Hasan arkadaşımızdan. O da Altın Köprü'den katıl programımıza yazıp merhabalar. Dünya Hanım necesen? İnşallah iyisin. Teşekkür ederim sağ olasın. Yazıp da bir güzel şarkı ısırdım sizlerden Türkmanca. Hüseyin Duzlu'dan olsun yeni şarkısına yer mümkünse. Yazıp da buradan ilk önce sizlere armağan gelsin. Özellikle sana teşekkür ederim sağ olasın. Ve sonra da bütün dinleyicilere, bütün sevenlerime, aileme, arkadaşlarıma, kardeşlerime de armağan olsun. Ve bir de özellikle babama armağan gelsin. Sağ olun, var olun.

Sevgili dinleyenler, o zaman gidelim Hüseyin Dozu'dan bu güzel yeni şarkısını sizlere tabii ki de ilk önce armağan olsun. Sonra da arkadaşımız armağan gelsin. O zaman dinleyelim.

Ayım cennetim yarım. Tabii ki de bir güzel şarkımızla Hüseyin Duzu'nun sesini sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Programımız sizlerden devam edelim.

0: Evet sevgili dinleyenler, tabii programımız devam ediyor. Sizlerden bir bağlantımız var. Telefon bağlantısı. Hemen diye alo. Maalesef hattan düştü arkadaşımız. Ve sevgili dinleyenler, numaramızı sizlere tekrardan hatırlatayım. Numaramız 0770-131-34-60 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Bir bağlantımız var. Hemen diye alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar sana da. Hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın. Hem ne dersiniz?
0: Teşekkür ederim. Bizlere iyi. Sen necesin? Yoksa bir fetrede eşitmek sesi.
1: Allah Allah. Allah Allah. Allah
0: Geçmiş olsun. Bəli, çox iyi etdi. Programımıza xoş gəlibsən.
1: Sağ olasın. Həyatın necəsdəyisi.
0: Təşəkkür edərik. Həm də olsun bizlərə yıx. Sizlərin səsinizi eşitdik daha çox iyi olduq tabii ki də.
1: Sağ olasın. Həyatın bəhəmsən. Zəhmət olmasın. Məhəmməd Əlzinin bir şarkısını istəyirəm. Baxçaların gülü sevməli.
0: Oldu. Bəli, bəli, bəli. Tamam.
1: Armağan edirəm özüm, əvvələn sənə, sonra Əzizizə Ali Cana, sonra bütün idaədəklərə, sonra ablalarıma, Maral Annasına, Əliyə, İndiyə, hepsinə armağan olsun bu şarkı.
0: Bəli, təşəkkür edərək rəhəm proqramımıza katıldığı üçün, sağ olasın. Allah amanat.
1: Sağ olun, məminim, Allah amanat.
0: Evet, sevgili dinleyenler, buradan təşəkkür edərək. İbrahim Annasına programımıza katıldığı için ve bizlerden bir güzel Türkmenca şarkısı istedi. O zaman gidelim hep birlikte bu güzel şarkını sizlerden dinleyelim.

Ve bu güzel Türkü Manca şarkımızda tabii ki de sizlerden dinlediğimizle birlikte değerli dinleyenler hemen geçelim. Sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti. Sıradaki mesajımız devamlı arkadaşımızdan gelipti. O da Ersen'den yazıptı. Selamu aleyküm, hayırlı akşamlar. Necasız, iyisiz. Teşekkür ederek sağ olasın. Arkadaşımız yazıptı. Bir güzel şarkı isterim Türkmanca. İhsan Cuma'dan olsun. Ve bu şarkını Kadir uzarmağa niyetlen. Ve bir de sevdikler uzarmağa gelsin. Ve bir de yazıptı. Bütün dinleyiciler armağa olsun aileme. Ve arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan gelsin. Teşekkürler. Saygı, selamım sizlere. Ve en güzel anlar sizlerin olsun. Sağ olun. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için. O zaman gidelim. Esam Cuma'dan bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkılar da tabii ki de sizlerden hep birlikte dinleriz. Ve güzel istek üzerine bu güzel şarkıları tek tek sizlerden hep birlikte dinleriz. Türkmence dinledik ve aynı zamanda güzel karışık Türkçe şarkılar da dinledik. Şimdi de sırada gidelim bir güzel Arapça şarkısı. Haytham Yusuf'tan o zaman gidelim bu güzel şarkısını bütün dinleyicilerimize armağan gelsin ve bütün Haytham Yusuf'u sevenlere armağan olsun bu güzel şarkı. O zaman dinleyelim hep birlikte.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızda Heytem Yusuf'tan sizlerden dinledik. Şimdi de geçağın hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Ve sıradaki mesajımız bir arkadaşımızdan geldi. Yazdı, iyi akşamlar. Ben Murat benle. İbrahim Arkalı'dan bir güzel şarkısını sizlerden rica ederim eğer mümkünse. Önce Erten Derzi'ye armağan gelsin ve bir de İbrahim babasına armağan olsun. Ve bir de Mahmud'a armağan olsun bu şarkı. Ve bir de bütün çalışanlara armağan gelsin Türkmenil'de. Ve sizler armağan olsun yazıptı. Ve bir de yazıptı her zaman da sizi dinlemekten doymuruk. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için, sağ olasın. O zaman biz de sana bir güzel şarkı, İbrahim Erkal'dan bir güzel şarkısını sana armağan ederiz. O zaman gidelim birlikte bu güzel şarkını sizlerden dinleyen herkese diyelim, iyi dinlemeler.

Evet sevgili dinleyenler, Dünya ile Stella programı sizlerden de olmayabilir bu güzel akşamı. Bakalım kimler daha katıl programımıza. Sevgili dinleyenler ve herkese hayırlı akşamlar dilerim.

Ve şimdi de sırada Gide Ağen bir güzel Arapça şarkısı Kadım Sahir'den sizlerden dinleyelim bu güzel şarkı. Bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize armağan olsun ve Gide Ağen'le birlikte bu güzel şarkını sizlerden dinleyelim.

Bakalım Serdar'ın bu güzel şarkısını da sizlerden dinledik, bu güzel Arapça şarkını. Sevgili dinleyenler, ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Bir günlük bizden bu kadar idi. Kendinize her zaman iyi bakın. Tekrardan herkese diyorum hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

güzel, bu güzel günümüzde bizim. Yaşarım bir ömür senle azizim. Ömrümüz her zaman gül tek kokusu. Oy bizim nağmenin herkes kokusu.

beni terk etsin. Dayan görüm dinleyen. Beni yadlara satma, bahtın daha yatma. Doyan görüm dinleyen. İstemrem gitsin, beni terk etsin.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Kimin suralarından canlı şekildeyiz. İnşallah Teala bugünün surası El-A'la surasıdır. İnşallah okuruk bu suranı. İsteyen arasın bizi, bu numaraya arasın 0770-131-64-61. 0770-131-64-61. İnşallah Teala indi El-A'la surasını okuruk. Perrası da Kur'an-ı Kerim'de 591. perrededi. Sırası da bu suranın sırası Kur'an-ı Kerim'in suraları ara yerinde 87. suradı. 19 ayetti. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى

0: Musa.
1: Ağzına sağlık kardeş. Allah cürü yasın bu güzel okumağa. Ah, Allah muvaffak etsin. Sağ olasız. Katılmağa memnunuz. Sağ olasın. Tabi aziz kardeşler, bacılar, maşallah kardeş Celil güzel okudu bu suranı. Haz ederek ayrı kardeşler de, bacılar da katılsılar, okusular. Yani insan Kur'an-ı Kerim'in okumağını, yani vacipti alışsın. Okumağını alışsın. Allah Subhanahu ve Teala emredip وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ. Bu Kur'an-ı Kerim'in de okumağını, alışmağını, yani utanmak istemez insan. Yani koymasın özünü utanmak, alışmasın Kur'an-ı Kerim'in okumağını. Dümümüz yani bilmezdik okumak ama hurda hurda Allah'ın fazlıyıdan yani alıştık. Allah Subhanahu ve Teala bu fazlı, bu nimeti bize kısmet etti. Bakısan fethanıydı, kesranıydı, idgamıydı, meddedi, bunları bilmezdik. Ve sen de yani okuyabilmirsen işekeni ağır alma. Elbette istesev alışasan şeytan seni koymaz. Sen zannetme şeytan seni yani hirden men etmesin. Yani sen zannedesen sen isen Kur'an'ı okumağını alışasan, tecvidi alışasan, ahkamını alışasan, şeytan böyle dursun sana baksın, seni uçu çapın çalsın filan etsin, men etmesin seni, yok. Seni sağudan geldi, soludan geldi. Diyorsan canım işte okı nece olmuş okı. Allah Subhanahu ve Teala kabul eder senden. İstemez bunca bu idgamıdı, ihfanıdı, bu meddidi, bu filanıdı. Elbette seni savudu. Canım sen indi diyorsan alışmısan, basti filan nece olmuş okı. İşte bu Kur'an'dı. Yok. Şeytanın sözüne uyma. Bu sözler seni geride koyar. Bu ecirden sen öz özü mahrum edesen. Bu şeytanın bu sözlerine uyma. Onun için maşallah bu program yani elhamdülillah Allah'ın fazlıyıdan bir sebepti koyur. Azdan çoktan okumağı arz edesen, alışasan. Canlı şekilde ayıktasızudan istirse okumağı dinleyen bize katıl. Bu numaraya 0770131-64-61. Bel kardeşler, bacılar, bir de dönağın El-A'la surasına. Senukri'uke felâ tense. Felâ tense dedik, dursak bu sözün üzerinde med tabi'i olu, vasıl ettiysek med munfasıl olu. Niçin med munfasıl olur? Çünkü tense surası, tense eliften bitiri özünden sonra o bir ayetin başındaki ilk söz neyden başları? Hemze ile başları. Fe bu med munfasıl oları. Onun için vasıl etsek özünü böyle okuruk. Fe la tense illa med munfasıl olu. İlla ma şa'allah. Şa'a burada med muttasıldı. Şa'allah. Durduysak lafzı celale üzerinde tabi med arızlı sükun olu. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yakhfa. İnnehu burada sıla suğradı. Ya'lemu burada ayn harfini ister çıkardasan, belli edesen özün ya'lemul cehra. Bazı nece okur özün ya'lemul cehra. İdgam eder. Lam harfini bakısan idgam eder cim harfine. Bu lam sakinani idgam eder cim harfine. Bu da yanlışlıktı. Nece okuyak özünü? Ya'lemul cehra. Lem harfini bilintir. Çıkar dözün, oku özün. Ya'lemul cehra ve ma yakhfa. Burada ve ma, mad tabi'idi. Ve nu yessiruke lil yusra, mad tabi'idi. Fezekkir innefa'ati zikra. Burada innefa'at, nun sakininin sonra nun harfi gelip idgam bi gunne oğlu kamil. Nefa'ati zikra. Nefaati zikra burada da aynen iltika sakinin var. Nefaati tane kesre darih. Seyezzekkeru men yakşa. Men yakşa idgam bi gunne var. Ve yetecennebu hel eşka. ويتجنبها الأشقى. برضا عينما الطبيعي وار لا مدى استرج خردسان الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى برضا الذي عينما الطبيعي يعني أخ يصلى النار. يصلى النار بخ النار حرف سوزة نون مشددة وريتندا استر نون غناس نورسان هر نون مشددة يردو نون حرف استندا شدة وار أنا غنور النار النار الكبرى ثم عينا ميم زارندا شدة وار أنا غناس ترسنن هر نون مشددة يردو ميم حرف استندا شدة وار أنا استر غنورسان ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح. قد برد قفا دال حرفنا قلقلاوير قد أفلح من تزكى نون ساكنة صورة تاء جالب إخفاوير وذكر اسم ربه فصلى برد ما الطبيعي وار بل تؤثرون الحياة الدنيا. الحياة الدنيا تبي برد الدنيا حرف سوزة الضغط بندن أنجا يدخت كي نون ساكنة دن صورة يا حرف أصل دن ولا إدغام ولا نون ساكنة يا حرفنا إدغام ولا أما بو كلمة دا الدنيا سوزن دا كلمة سن دا نون إدغام ألماس يا أخمارخ الدنيا نايت تنشو معنى دا جيشيلي أوني تنون ساكنة دن صورة يا حرف بير كلمة دا جالديسا إدغام يتمارغ نون ساكناني يا حرفنا birisi sorsa senin neyti bir de döndük diyarık sele özüne çünkü mana da gişili onun için izhar ederik nun sakinen eşkere ederik belli ederik ed-dunya bel vel ahiretu hayru abqa terminen sonra vav gelip idgam bi gunne olur inne hâza nun müşeddedâde gunne verik lefi suhufi l-ula suhufi ibrahima ve musa صحف إبراهيم برضه إبراهيم برضه قلقلوار بقى حرف دا رأتن دا صورة أليف جالبت ما الطبيعي أولا يا حرف دا ما الطبيعي أولا وموسى أودا ما الطبيعي أولا دورسا غزارن دا بير تلفون وار بيرسن.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: واتوزوسين يا شيخ.
1: الله رازوسن ساغولا سان
0: الشيخ من مصطفى.
1: اهلا مصطفى. اهلا وسهلا. اهلا مصطفى بيجن الاعلى سراسده
0: باله
1: بيرن اخرسه قاتلرسه بيرن
0: باله

0: صحف إبراهيم وموسى.
1: ما شاء الله مصطفى الله جرو ياسين أعزوه صغلق بجزل أخمغلا
0: صغلق
1: صغل قاتل مغوى تبي بيز ممنونه قرداش مصطفى'dan جليل'dan ayrı kardeşlerden ki katılırlar bizi yalgız koymurlar bu programa bir destektiler çok sağ olsunlar Allah cirlerini yazsın inşallah aziz kardeşler bacılar bir kısa aradan sonra bir de döndük sizle bizimle kalın
2: بسم الله الرحمن الرحيم

olmadı. Orada elif lam idgam olur mime. Bu da med lazım kelimi musakkaldı. Onun için med lazım kelimi iki bölümdü. Musakkal ve muhaffaf. İndi musakkalı bildik. Muhaffaf nedir? Harf medden sonra. Harf medden sonra. Sakin harf geldiyse med lazım oldu. Harfteyse harfiydi. O sakin özünden sonrakine idgam olmursa fabunolu med lazım kelim harfi muhaffaf dilin özüne. İdgam olmursa muhaffaf olu. Sonra sen ne kimin? Yani mesela indi bir kez önce okuduk. Elif lam mim sad. Mim mim sakineyden bitiri. Özünden sonra ne gelir? Sad harfi gelir. Fe mimi idgam etmirik sada. Mimi izhar edirik. Fe bu dilin özüne med lazım ke harfi muhaffaf. Muhaffaf. Nişi? Çünkü mim harfi idgam olmuru sad harfine. Aynı zamanda da okusak. Elif lam mim. Mim üzerinde durduk. Aynen ahirde, sonunda mim harfi madem üzerinde durduk. Özünden sonrakine idgam etmedik o zaman. Aynı med lazım harfi muhaffaf olur. Med lazım harfi muhaffaf olur. İdgam olursa musakkal olur. Bunu tabi okumakla gerekim iyice yapalım. Okumakta bunları bilelim. Kur'an-ı Kerim'in aziz kardeşler bacılar okumağı o bir kitaplar kimindeydi? Okumağının usulü var. Usulü var. Yoktu yerine kıkan Kur'an-ı Kerim'i nece okursa okusun. Yok. Bu kitaba yakışı usulla okunsun. Edeble okunsun. Okumağının da usulü var, kavaidi var. Fe bu tecvid seni alıştırır bu harfleri, bu sözleri nece okuyasın. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah Subhanehu ve Teala'nın kitabıdır. Allah Subhanehu ve Teala'nın ayetleridir. Allah Subhanehu ve Teala'nın sözüdür. Fe Allah Subhanehu ve Teala'nın sözüne yakışı ennehu eyyi okunulsun. Mesela Kur'an-ı Kerim'de var. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bunu nece okusan? Hepsini bir hava okumasan. Okuma. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bazı ne okur özünü? Kehey'as. Kehey'as. Nedir kehey'as? Bu kehey'as okulmaz. Bu kafti, hadi, yadi. Bazı elif, la, mim, sadı nedir okuru? Elamız. Ne elamız? Bu bazı elif, la, mimi nedir okuru? Elam. Yahu bu böyle okulmaz bu. Bu elam değil. Bu elif, la, mimdi. Geri bilesen. Bu nedir okulunu? Kaf. Bunu altı hareket medya desen. Ha, ya. Bunlar iki hareket, iki hareket medya desen. Ayn. Bunda dedik. Yen altı hareket versen, yen dört hareket versen. Sad. Bunu da altı hareket versen. Bak bu gibi okulunu. Kehey'as okunulmaz bu. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu şekil okulunu, bu medlere de dilini, bu mevzuun med lazım harfidir. Bazı dedik med olunmaz, elifti. Bazı iki hareke med olu, hayyun tahur. Bazı altı yahut da dört, ayn harfi. Bazı da altı hareke med olunu. O da yedi harfe kadi sana kussu lakum.
Bir kısa aradan sonra inşallah Teala bir de döndük sizden aziz kardeşler, bacılar. Bizimle kalın.

akıl dediler, bu fikir dediler. Yok, biz Müslüman diyoruz. Allahu Rabbuna, Allahu lezî halakakum, thumma razakakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Hel min halikin, hel min ilahin gayrullah. Yani özünden başka var ki özü icat edip, halk edip, rızık verir. Özünden başka yoktu. Onun için Allah subhanehu ve teala buyurur. Sebbih isma rabbikel a'la. Tenzih et. Allah subhanehu ve teala'dan başka yaradan yoktu. Çünkü özü ellezî halaka fesevva. Özü halıktı fesevva. Neyi de halk edip? Güzel halk edip. Her ne halk edipse güzel halk edip. Yani bak insanın yapısına. İnsanı çok güzel bir suratla halk edip, boy verip, ki el verip, ki ayak verip, ki göz verip, bir burun verip, bir ağız verip, saç, tırnak. Yani halaka fesevva. Bu ağaçlara bak, bu davarlara bak, bu canavarlara bak. Bu şeyle hapsını bir şekilde halk edip hiçbirisi birbirine benzemir. Ayrı ayrıdır. Hapsi ayrı ayrıdır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَ وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَ. Her şeyi de takdir eden özüdür. Her şeyi de takdir eden özüdür. Allah subhanehu ve teala insanı halk etti ve umurunu özü dolantırı. Özü de alıştırıp özünü. Yani insan hardan bildi nece yapsın, nece yemeğini tapsın, bulsun. Nece ekin eksin, nece bitsin, nece asbab yapsın, nece mesela sefer etsin. Allah subhanehu ve teala insanı yarattı, bunlar da hapsını alıştırıp özüne. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَ وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَ. Bu hayvanatları, canavarları hapsını alıştırıp fıtrasına koyup nece rızıklar ensasice kaçsılar ve tapsılar. Tabi bu surada çok faydalar var. Yani bu bazını konuştuk. Duamız Allah subhanehu ve teala cümlemizi ehl-i Kur'an'dan yetsin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber Bülteni ile ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento, Irak ve Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasa tasarısı da dahil 5 yasa tasarısının ilk okumasını tamamladı. Başbakan Arif Ali Hezzeydi, hukuk komisyonunu kabul ederek Irak'ın başta Haçlı Şabi ve Kalkınma Fonu olmak üzere kapsamlı bir yasa ve mevzuat reformuna ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kanun Devleti İtilaf Başkanı Nur İlmaliki, koordinasyon çerçevesinin Zeydi hükümetini desteklediğini belirterek, silahların devletin kontrolünde toplanması dosyasının çatışmadan uzak şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. Kanun Devleti İtilaf Başkanı Nur İlmaliki, Bakanlar Kurulu'nun tamamlanması ve boş bakanlıklar dosyasının sonuçlandırılması için sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Başbakan Ali Zeydi'nin politikalarına desteğini belirterek Kerkük genelindeki kaçak yapı ve işgallerin kaldırılması çalışmalarının sürdürülmesi talimatını verdi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük Kaymakamı Aves Taşyem Muhammed'in katılımıyla Kaçak Yapılar Komisyonu ile bir araya gelerek yolsuzlukla mücadele, kaçak yapıların kaldırılması ve kamu mallarının korunmasına vurgu yaptı. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Adnan Feyhan, hükümetin Haçlı Şabi Hizmet ve Emeklilik Yasası'nı önümüzdeki birkaç gün içinde göndereceğini açıkladı. Maliye Bakanı Fahri Essari, memur maaşlarının tamamen güvence altında olduğunu belirterek maaşların 45 günde bir ödenmesine yönelik herhangi bir plan bulunmadığını vurguladı. Yüksek İslami Konseyi Başkanı Şeyh Hummam Hammudi, yabancı güçlerin ülkedeki varlığının sona ermesinin ardından Irak'ın egemenliğin pekiştirileceği yeni döneme sorunsuz geçiş yapacağını belirtti. Medya ve İletişim Kurumu Yürütme Kurulu Başkanı Beli Ebu Kelel, iletişim ve internet hizmetlerinin kalitesini değerlendirmek üzere Irak'ın ilk dijital uygulamasının hizmete sunulduğunu açıkladı. Parlamento Maliye Komisyonu, tüm bakanlıklardaki sözleşmeli çalışanların 2027 bütçesine dahil edileceğini belirterek yeni maaş skalasının onaylanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, sosyal yardım kapsamındaki 1,9 milyon

Geçip giden zaman ne varsa yaşanan ılık birik bahar tutar dallarından şefkati güneşin şifadır dediler ben sensiz hiç çiçek.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım. Unutamadım.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programları.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: salim ama yok ki mecalim. Ben kal dedikçe kalmadı halim.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

Çin'den geliyor. Adımız Mehmet. Biz ki Türk oğluyuz, var olsun devlet. Ayıldı sevdamız, yaşasın millet. Anam, babam, yarın beklemesinler. Ayıldı sevdamız, yaşasın millet. Anam, babam, yarın beklemesinler.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1 Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim, sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: öneriniz sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim.

0: Kanun Devleti İtilaf Başkanı Nuril Maliki, koordinasyon çerçevesinin Zeydi hükümetini desteklediğini belirterek, silahların devletin kontrolünde toplanması dosyasının çatışmadan uzak şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. Kanun Devleti İtilaf Başkanı Nuril Maliki, Bakanlar Kurulu'nun tamamlanması ve boş bakanlıklar dosyasının sonuçlandırılması için sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Başbakan Ali Zeydin'in politikalarına desteğini belirterek Kerkük genelindeki kaçak yapı ve işgallerin kaldırılması çalışmalarının sürdürülmesi talimatını verdi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük Kaymakamı Aves Taşyem Muhammed'in katılımıyla Kaçak Yapılar Komisyonu'yla bir araya gelerek yolsuzlukla mücadele, kaçak yapıların kaldırılması ve kamu mallarının korunmasına vurgu yaptı. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Adnan Feyhan, hükümetin Haçlı Şabi Hizmet ve Emeklilik Yasası'nı önümüzdeki birkaç gün içinde göndereceğini açıkladı. Maliye Bakanı Falih Essari, memur maaşlarının tamamen güvence altında olduğunu belirterek maaşların 45 günde bir ödenmesine yönelik herhangi bir plan bulunmadığını vurguladı. Yüksek İslami Konseyi Başkanı Şeyh Hummam Hammadi, yabancı güçlerin ülkedeki varlığının sona ermesinin ardından Irak'ın egemenliğin pekiştirileceği yeni döneme sorunsuz geçiş yapacağını belirtti. Medya ve İletişim Kurumu Yürütme Kurulu Başkanı Beli Ebu Kelel, iletişim ve internet hizmetlerinin kalitesini değerlendirmek üzere Irak'ın ilk dijital uygulamasının hizmete sunulduğunu açıkladı. Parlamento Maliye Komisyonu tüm bakanlıklardaki sözleşmeli çalışanların 2027 bütçesine dahil edileceğini belirterek yeni maaş skalasının onaylanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, sosyal yardım kapsamındaki 1,9 milyondan fazla ailenin ulusal kimlik kartı bilgilerinin güncellendiğini açıkladı. Irak Ticaret Bankası Genel Müdürü Ali Abdurrıza El Alevi, önümüzdeki dönemde özel sektörün desteklenmesi ve hayati projelerin finanse edilmesinin öncelik olacağını belirtti. Güvenlik kaynağı Kerkük'te uyuşturucu ve psikotrop maddelerle mücadele müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar bir uyuşturucu taciri yakalandı. Güvenlik kaynağı Ambar'ın Hadise ilçesinde Haçlı Aşairi komutanlarından biri düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtuldu dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garip Abadi Hürmüzbazı'nın hala kapalı olduğunu belirterek ülkesinin boğaz üzerinde tam denetime sahip olduğunu vurguladı. Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle Türkiye ve Suriye arasında güçlü bir ekonomik ittifakın oluşmaya başladığını açıkladı. Türk Kızılayı, İsrail'i Gazze şeridindeki Filistinleri cezalandırmak için açlığı bir araç olarak kullanmayı sürdürmekle suçladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين، بينها قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي العراق وتركيا. رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي يستقبل اللجنة القانونية النيابية ويؤكد حاجة العراق إلى ثورة قوانين وتشريعات ومن بينها الحشد الشعبي وصندوق التنمية. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يؤكد أن الإطار التنسيقي يدعم حكومة الزيدي ويجب معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن التصعيد أو المواجهة. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يدعو إلى الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارة الشاغرة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد دعمه لتوجيهات رئيس الوزراء علي زيدي ويوجه بالاستمرار بجهود إزالة التجاوزات في عموم محافظة كركوك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يجتمع بلجنة التجاوزات بحضور قائم مقام المدينة أفيستا الشيخ محمد ويؤكد على مكافحة الفساد وإزالة التجاوزات والحفاظ على

bizim için bebelerimize bırakacağınız muhteşem bir miras oldu. Bir alkışla lütfen özellikle.

sensiz yaşamak zor geliyor her güne hasretinle başlamak kavuşmak istiyorum her an sana.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat,

yerden gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime.

ben sözlerim doğuyor gecelerim sözlerim doğuyor gecelerim.

gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.

0: Öğrenelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.